Vazgeçtim kirpikten, kaştan arkadaş. Vazgeçtim kirpikten, kaştan arkadaş. Vazgeçtim